Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib, go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monand ulkalarda hayron yurdim, ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim, ona yurtim. Men noningdan shirinroq non topolmadim, men nomingdan azizroq nom topolmadim, shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim, xoru xasing azizroqdir javharlardan. Tuprog'ingning gardi laziz gavharlardan, dunyo ko'rki menman degan shaharlardan. Siqimgina xoking aziz ona yurtim, istiqloling mo'tabardir onam dayin. Ba misoli onam aytgan alladayin, ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim, ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim.